0: Kübra Bey, Borisa.
1: Güzel bir icat bilir.
0: Okay, he's going for the remainder.
1: Tamam.